Ebiso tuza bana Congo, tuza na masaa Japan na Radio Jambo, tuzo yoka Radio Jambo emisio wana na tusepeli mingi vrema tu beti li solo moko ebele bana Congo bana mboka. Lelo tuza na match, il faut que to ganye ba match wana ya lelo. Ok bana Congo, tuza assemble.